eskalasyon olmadan arkasına. Offside yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Muslera. Kuvareşma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kantonunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Paslaşarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvareşme. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Kuvareşma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvareşma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kuvareşma kale boş. Kuvareşma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabetli Kuvareşma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvareşma. Kuvareşma. Ricardo Kuvareşma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Kapkaybe Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda Muslera. Kuvareşma Muslera. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sabadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avuz. Ricardo Kovarejma üstüne avuz. Ryan Babel. Babel. Cezalarının dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avuz. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Bu sene de aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: birlikte ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner toplar pozisyonu. Vida gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Quaresma orta. Kale alanı kapa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sağa attı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Babel'e. Babel sokunuyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokunuyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale. Babel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinmesi nasıl Beşiktaş'ta Vida. Kırp noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerine değil. Aşıkla vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ alanda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını falso olur. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasıl etti ikinci hamleye başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Bobel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sonradan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Babel'den. Out. Dinar'dan kurtardı. Babel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezalarını denkliğe doğru kuramadı. Alan yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hızını uzak noktaya. Negredo kafa atamayın. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topla. Negredo'nun önünde. Sağ kanatın boşluğa. Quaresma cezaların içinde. Quaresma vurdu. Mükemmel bir gol attı Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hızlı. Yaptı ortayı çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap, açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

arkasına basamadı arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Begüli sarktı. Begüli ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Begüli bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu İlkan'da. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajara kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fekuli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunmadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Şut pozisyonu. Gomis. Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne out. Ricardo Kovarejma üstüne out. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı out. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığırdı kaleciden. Lucera aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: Birlikte ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezaları sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner top normal üstünü. Bir daha gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Kovarış var. Ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Kovarış var. Orta kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstelav. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya aldı dışarı. Vurdu Kameyni. Tribünleri hareketlendiren bir an. Harika vurdu Kovarejma. Sahide Neto. Dönen top. İkinci hamle. Kovarejma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: İkine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabel'e. Mabel sokuluyor içeriye doğdu. Kovarejma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor sağa doğru. Şimdi Dosic hareketlendi. Dosic yerden kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Dortmund üstünü. Son anda Dosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Dosic'in pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Aşıkma vuruş, kaleye yöneldi. Sağ alanda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını falsolu. Kafa vuruşu karambol anı. Şut kafadan sekti ikinci anı. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Kovarejma açıyı buldu. Düzeltti, vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinar'dan kurtardı Mabel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları bekleyip unutamadı. Adam yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameyni. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşluğa. Kovarejma. Cezaları içinde. Kovarejma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hızlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol.

sıçraması olmadı arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Uster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Begoli sarktı. Begoli ceza alanında. Açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Begoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Avalyonuz işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu İlkan'da. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajara kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Figuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunmadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Şut pozisyonu. Gomis. Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne out. Ricardo Kovarejma üstüne out. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı out. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Lucera dağıldı gol. Alvaro Negredo 90 artı 1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: Birlikte ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Son anda Bambi döner top var pozisyonu. Bir daha gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Quaresma. Orta kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya attı. Tribünleri hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Quaresma. Sayda Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: İkine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabel'e. Mabel topunur içeriye doğdu. Quaresma yaktıramadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Top pozisyonu. Son anda Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Tosic şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahir üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Açıkma vuruş, kaleye yöneldi. Sağ alanda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci hamleye başkaçı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağlığa sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları denkliğe doğru kuramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameli. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo 10 top. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşluğa. Quaresma. Cezaların içinde. Quaresma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

arkasına basa, onun arkasına. Ofsayt yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Buster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvarejma. Son anda Buster'a Kuvarejma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Buster'a çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat'a Ayurus işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı, Fabri karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kantonunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi, geçmedi topu İlkan'da. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru ceza alanı. Gol pozisyonu, shootout! Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen Kuvareşme. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fekuli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Kuvarejma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Buster'a. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvarejma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Buster'a da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Buster'a. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ilk gol şansı. Ceza alanı şut. Döndü Buster'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabeti değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kuvarejma kale boş. Kuvarejma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvarejma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sandık arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis faul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvarejma. Kuvarejma. Oh! Ricardo Kuvarejma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Endiaye. Kapkaybe Endiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvarejma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Lucera da aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezalarını sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Son anda Bambi döner top var pozisyonu. Vida gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yapma ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomal arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu. Dışarı attı. Uzak köşe. 25. dakika. Quaresma. Orta. Kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi ceza alanına. Sahaya attı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sayede Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel topunur içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Korkmalı sürü. Son anda. Pozisyon önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şut pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Olarak Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'a Vida. Kırık noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ alanda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci anı. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Son anda cezalarını ekleyip onu kuramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Ekleyip onu kafa atamayı. Yan toplar. Beşiktaş'tan. Oyuna girdikten sonra Negredo on top. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma. Cezaların içinde. Quaresma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

kalesine basa oman arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Buster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvarejma. Son anda Muslera, Kuvarejma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kamponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvarejma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Kuvarejma orta şansı. Cezalanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvarejma. Cezalanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ilk gol şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maikon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Kuvarejma kale boş. Kuvarejma. Son anda Maikon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvarejma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvarejma. Kuvarejma. Oh! Ricardo Kuvarejma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Kapkaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvarejma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic! 70. dakika 2-0.
Gomis son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosu. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma sana out. Ricardo Kovarejma üstüne out. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medal. Üçüncü gol şansı out. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Zor pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Bu sene daha gol. Alvaro Negredo 90+1-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi Dirar doktor pozisyonu. Bir de gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernanda attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernanda. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma. Ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomal arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşk 25. dakika. Quaresma. Orta kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sağa attı. Hareketlendiren biraz. Harika vurdu Quaresma. Sağda ne top? Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözde rakipti. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokunuyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokunuyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'la Vida. Kırp noktı. Fernanda Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ anda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını falso olur. Kafa vuruşu karambol anı. Şut kafa nasıl etti ikinci anlaya başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salladan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez de o. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Bir ardan kurtardı Mabel.

üçüncü gol şansı Caner yanında. Şimdi Quaresma, çaprazdan bu.

her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

arkasına basa, onun arkasına. Offside yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Gusser aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Muslera, Kuvareşma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı, Fabri karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kantonunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu İlkan'da. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Başarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvareşme. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentiyle oyun devam ediyor. Fekuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Kuvareşma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvareşma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Cezaları şut. Döndü bu Serdar ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabeti değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kuvareşma kale boş. Kuvareşma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvareşma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sandık arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvareşma. Kuvareşma. Oh! Ricardo Kuvareşma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Endiaye. Kapkaybe Endiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvareşma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne out. Ricardo Kovarejma üstüne out. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medel. Üçüncü gol şansı out. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Bu sene daha gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezalarını sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner toplar pozisyonu. Bir daha gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomal arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Quaresma orta. Kale alanı kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sağa attı. Hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Quaresma. Sağda net o. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözde rakipli. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Vagnarla verdi pasını Mabel'e. Mabel sokuluyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale. Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerinde. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'la Vida. Kırp noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkla vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ anda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını falso olur. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa lastikti ikinci anlaya. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salladan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Burada.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda bir zorları denkliği doğru kuramadı. Allah yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'tan oyuna girdikten sonra Negredo o topla. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma. Cezaların içinde. Quaresma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

sıkıştırma savunmanın arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Uster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegulli sarktı. Pegulli ceza alanında. Açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulli bir anda pozisyona girdi. Fırat Avalyonuz işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu İlkan'da. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajara kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunmadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
şut pozisyonu. Gomis, son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne out. Ricardo Kovarejma üstüne out. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı out. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Lucera dağıldı gol. Alvaro Negredo 90 artı 1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: Büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezaları sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Sonra da Bambi Dilar toplar pozisyonu. Bir de gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Kovarış var. Ortasını yaptı, ortasını ceza alanına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Kovarış var. Orta kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstelav. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya attı. Şurada tribünleri hareketlendiren biraz. Harika vurdu Kovarejma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Kovarejma yerde. Gözler hakemli. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabel'e. Mabel sokuluyor içeriye doğdu. Kovarejma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor. Sağa doğru. Şimdi Dosic hareketlendi. Dosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Dosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Olarak Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Aşıkma vuruş, kale evrildi. Sağ anında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını falsolu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafadan sekti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Kovarejma açıyı buldu. Düzeltti, vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinar'dan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları bekleyip unutamadı. Adam yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşluğa. Kovarejma cezaları içinde. Kovarejma vurdu ve gol! Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hızlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma! Son anda Muslera, Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi Gomis, savunmanın arkasına Pegulis sarktı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu, savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Avacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya, Serdar çıktı Fabri, karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti, kantonunu gösteriyor Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi, geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru ceza alanı, gol pozisyonu, shootout! Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fegüli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hak etti. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı yine ayı karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top içeriye doğru. Quaresma ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera da ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabetli Quaresma'da. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Endiaye. Top kaybı Endiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda Muslera. Quaresma Muslera. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sopadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şut pozisyonu. Gomis. Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten.
Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma, içeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Cezaların dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirdi mesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden Nusser'e. Daldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezaları sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner top var pozisyonu. Bir de gol çizgisi iki cümle gol. Fernanda attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1. Fernanda. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Kovarayış var. Ortasını yapma ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti vuracak. Vurdu dışarı attı. Uzak köşk 25. dakika Kovarayış var. Orta kale alanı kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstelav. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya aldı dışarı vurdu. Zahmeyni. Tribünleri hareketlendiren biraz. Harika vurdu Kovarejma. Sahide ne top. Dönen top. İkinci hamle. Kovarejma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mamele. Mamele topunları içeriye doğdu. Kovarejma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Dosic hareketlendi. Dosic yerden kademede müdahale Babel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda Dosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Aşıkma vuruş, kale evrildi. Sağ anında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafadan sekti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Kovarejma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Babel'den. Out. Dinardan kurtardı Babel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda bir zorları bekleyip onu kıramadı. Adam yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Egredo kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'ta. Oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşta. Kovarejma cezaları içinde. Kovarejma vurdu ve gol! Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

exclamação, manda arkasına. Offside yok. Kane gole gidiyor. Kane vurdu. Buster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera. Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Paslaşarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanatta boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
şut pozisyonu. Gomis son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Cezalarının dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden Muslera. Daldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: Büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezalarını sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner toplar pozisyonu. Bir de gol çizgisi. İki cümle gol. Fernanda attı. Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1. Fernanda. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomanın arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Quaresma. Orta kale alanı kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstelav. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sağa aldı dışarı. Zahmeyni. Tribünleri hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Quaresma. Sağda ne top. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans. Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabel'e. Mabel topunları içeriye doğdu. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden kademede müdahale Babel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Tosic'in pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Aşıkma vuruş, kaleye yöneldi. Sağ alanında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını falsolu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasip dikti camle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı Mabel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda bir zorları bekleyip onu kıramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Egredo kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşta. Quaresma. Cezaların içinde. Quaresma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

0: birlikte ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner toplar pozisyonu. Vida gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını, yaptı ortasını, cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşk 25. dakika. Quaresma orta, kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya attı dışarı. Zahmeyni. Tribünleri hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Quaresma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabel'e. Mabel topu dön içeriye doğdu. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanattaki boş sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Dortmund üstünü. Son anda Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Aşıkma vuruş, kale yöneldi. Sağ alanda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sev yaptı ortasını falsolu. Kafa vuruşu karambol anı. Şut kafa nasipti ikinci anı. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti, vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı Mabel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Burada out. Yaptı ortayı içeriye doğru. Sağlarında cezaları denkliği de okuyamadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada out. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Denkliği de kafa Kameli. Yan toplar. Beşiktaş'tan. Oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma cezaların içinde. Quaresma vurdu ve gol! Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

Kafası Oman arkasına. Ofsayt yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Boris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvarejma. Son anda Muslera. Kuvarejma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Paslaşarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvarejma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Kuvarejma orta şansı. Ceza alanı yine ay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top içeriye doğru. Kuvarejma ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ilk gol şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera dahil ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kuvarejma kale boş. Kuvarejma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvarejma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvarejma. Kuvarejma. Oh! Ricardo Kuvarejma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvarejma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunma sekti.

Mariano, Gomes tinha que tomar, Sara, chuta o Luciano, Gomes, solado pobre, e de diabo é pobre, choque certo, Virgil Gomes, Celtic kafalandırdı içeriye doğru. Gomez gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avuz. Ricardo Kovarejma üstüne avuz. Ryan Babel. Babel. Cezalarının dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı aldı. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Bu sene daha koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner toplar pozisyonu. Bir de gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomal arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Quaresma orta. Kale alanı kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sağa attı. Hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Quaresma. Sayda Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Vagnarla verdi pasını Mabel'e. Mabel sokuluyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale. Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerinde. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'la Vida. Kırp noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkla vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ anda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını falso olur. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa lastikti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salladan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları denkleyip onu kuramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atamayın. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o toplar. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma cezaları içinde. Quaresma vurdu. Mükemmel bir gol attı Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

arkasına basa, Oman arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Turay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegulli sarktı. Pegulli ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulli bir anda pozisyona girdi. Fırat Avalyoruz işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi, geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru ceza alanı, gol pozisyonu, shootout! Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fegüli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Cezalanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye.

Atiba. 3 Galatasaray arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabeti değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Michael. Adriano. Topu pası isabetli Quaresma'da. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağlık arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Samada sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topalarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şut pozisyonu. Gomis. Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi. Başaramadı. Quaresma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk olsun. Yanında Oğuzhan. Quaresma var içeride. Orta Quaresma üstten out. Ricardo Quaresma üstten out. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medel. Üçüncü gol şansı out. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sıyrıldı kaleciden. Bu sene daha gol. Allah o Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Allah o Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner doktor pozisyonu. Bir de gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma. Ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşk 25. dakika. Quaresma. Orta. Kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sağa attı. Hareketlendiren biraz. Harika vurdu Quaresma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: İkine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokunuyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokunuyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerinde. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'la Vida. Kırık noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkla vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ alanda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sev yaptı ortasını falsolu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci hamleye başkaçı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sallana sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezalarını bekleyip onu kıramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atamayın. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topla. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma. Cezaların içinde. Quaresma. Vurdu. Mükemmel bir gol attı Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha Ricardo Quaresma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci, Beşiktaş'ın üçüncü.

transformação, manda a terceira. O Sávio, quem colegiou, quem curdou, o Seraldo. O Suzun de Ussari. Bola da Virtual Kusma. Boris. E Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvarejma. Son anda Muslera, Kuvarejma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kantonunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Paslaşarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvarejma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentiyle oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Kuvarejma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvarejma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş yetiniş. İkinci on şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top. Maikon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kuvarejma kale boş. Kuvarejma. Son anda Maikon. Adriano. Topu pası isabetli Kuvarejma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvarejma. Kuvarejma. Ricardo Kuvarejma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Kapkaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvarejma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sabah'dan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Alfred Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avuç. Ricardo Kovarejma üstüne avuç. Ryan Babel. Babel. Cezalarının dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avuç. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Bu sene daha da gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi'den toplar pozisyonu. Vida gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını, yaptı ortasını, cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşk 25. dakika. Quaresma orta, kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya attı dışarı. Rameyni. Tribünleri hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Quaresma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans. Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabere. Mabere topu dön içeriye doğdu. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Dokun üstünü. Son anda Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Tosic'in pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Aşıkma vuruş, kale yöneldi. Sağ alanda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sev yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci hamle. Başkançı. Evet top aldan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı Mabel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Burada out. Yaptı ortayı içeriye doğru. Sağlarında cezaları denkliği de unutamadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada out. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o top. Negredo önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma cezaların içinde. Quaresma vurdu ve gol! Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

arkasına basa, Oman arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegoli sarttı. Pegoli ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Abadyoruz işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi, geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru ceza alanı. Gol pozisyonu, shootout! Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fegüli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma.

çek bir top ileriye doğru. Medel oraya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma! Quaresma! Ricardo Quaresma! Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Kapkabe Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma Sınav. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sopadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topalarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şut pozisyonu. Gomis. Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi. Başaramadı. Quaresma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Quaresma var içeride. Orta Quaresma üstten avut. Ricardo Quaresma üstten avut. Ryan Babel. Babel. Cezaların dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Bu sene daha gol. Allah o Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Allah o Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

Bakma sana fark etmez. Kardeşlerim seni asla terk etmez.

0: Birlikte ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezalarını sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Sonra da Bambi Dilar top var pozisyonu. Bir de gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını, yapma ortasını, cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomal arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Quaresma. Orta kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi ceza alanına. Sağa attı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sayede Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltılıktan dilen oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel topunur içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Top pozisyonu. Son anda. Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Tosic'in pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Olarak Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'a Vida. Kırıp noktu. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ alanda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci anı. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezalarını ekleyip onu kuramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Ekleyip onu kafa atamayı. Yan toplar. Beşiktaş'tan. Oyuna girdikten sonra Negredo on top. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşta. Quaresma cezaların içinde. Quaresma vurdu ve gol! Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

Yom HaKippur.

arkasına basamadan arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Uster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Begoli sarktı. Begoli ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Begoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Alyos işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaşara kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fekuli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maikon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maikon. Adriano. Topuk pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdık arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovanejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovanejma var içeride. Orta Kovanejma üstüne avut. Ricardo Kovanejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sıyrıldı kaleciden. Bu sene daha gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: İki heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezaları sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Sonra da Bambi Dilar toplar pozisyonu. Vida gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernanda attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernanda. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Kovarış var. Ortasını yaptı, ortasını ceza alanına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Kovarış var. Orta kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topla var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne al. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya attı. Tribünleri hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Kovarejma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Kovarejma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Babel'e. Babel sokuluyor içeriye doğru. Kovarejma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor sağa doğru. Şimdi Dosic hareketlendi. Dosic yerden kademede müdahale Babel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda Dosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Dosic'in pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Alarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Aşıkma vuruş, kale evrildi. Sağ anında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anısı yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafadan sekti ikinci anlaya. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Bobel. Ortayı uzak nokta. Kovarejma açıyı buldu. Düzeltti, vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Babel'den. Out. Dinar'dan kurtardı Babel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları bekledi onu kıramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atamayı. Yan toplar. Beşiktaş'tan. Oyuna girdikten sonra Negredo o toplar. Negredo sağ kanatı boşta. Kovarejma cezaları içinde. Kovarejma vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Kovarejma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci. Beşiktaş'ın 3.

0: arkasına basamadı arkasına. Offside yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Gusser aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Muslera, Kuvareşma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Alyos işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kamponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu İlkan'da. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kovareşme. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentiyle oyun devam ediyor. Fekuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Kovarejma orta şansı. Cezalanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kovarejma. Cezalanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Cezaları şut. Döndü bu Serdar ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kovarejma kale boş. Kovarejma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kovarejma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sandık arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kovarejma. Kovarejma. Oh! Ricardo Kovarejma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Endiaye. Kapkaybe Endiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kovarejma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne out. Ricardo Kovarejma üstüne out. Ryan Babel. Babel. Cezaların dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı out. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Bu sene aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.
1: Gücüne güç katmaya geldik.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezaları sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner top korpul üstünü. Vida gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernanda attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernanda. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Kovarış var. Ortasını yaptı, ortasını ceza alanına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Kovarış var. Orta kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topla var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne al. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya attı. Şurada tribünleri hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Kovarejma. Sahide Neto. Dönen top. İkinci hamle. Kovarejma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabel'e. Mabel sokuluyor içeriye doğru. Kovarejma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor. Sağa doğru. Şimdi Dosic hareketlendi. Dosic yerden. Kademede müdahale. Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Korkun üstünü. Son anda. Dosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şut pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Alarak. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Aşıkma vuruş, kale evrildi. Sağ anında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anısı yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafadan sekti ikinci anlaya. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Kovarejma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Babel'den. Out. Dinardan kurtardı. Babel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda ceza alanı bekledi. Unutulamadı. Alan yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atamayı. Yan toplar. Beşiktaş'tan. Oyuna girdikten sonra Negredo o toplar. Negredo sağ kanatı boşta. Kovarejma cezaların içinde. Kovarejma vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Kovarejma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci. Beşiktaş'ın 3.

kalesine basa oman arkasına. Ofsayt yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Uster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Wallis ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Muslera, Kuvareşma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi top ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvareşme. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fekuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Kuvareşma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvareşma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşündü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Kuvareşma kale boş. Kuvareşma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvareşma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis faul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanatta boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvareşma. Kuvareşma. Oh! Ricardo Kuvareşma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Endiaye. Kapkabe Endiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvareşma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosu. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Dortmund üstü.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

0: heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner doktor pozisyonu. Bir de gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma. Ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşk 25. dakika. Quaresma. Orta. Kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sağa attı. Hareketlendiren biraz. Harika vurdu Quaresma. Sağda Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözde rakipli. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Vagnarla verdi pasını Mabere. Mabere sokunuyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokunuyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale. Mabere'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerinde. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'la Vida. Kırık noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkla vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ anında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını falso olur. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafana sekti ikinci hamleye başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salladan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları bekleyip onu kıramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atamayın. Yan toplar. Beşiktaş'tan oyuna girdikten sonra Negredo o topla. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma. Cezaların içinde. Quaresma. Vurdu. Mükemmel bir gol attı Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

arkasına basamadı arkasına. Ofsayt yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Gusser aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Muslera, Kuvareşma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kantonunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu İlkan'da. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Başarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvareşme. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fekuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Kuvareşma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvareşma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top sapan arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Cezaları şut. Döndü bu Serdar ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kuvareşma kale boş. Kuvareşma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvareşma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sandık arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvareşma. Kuvareşma. Oh! Ricardo Kuvareşma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Endiaye. Kapkaybe Endiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvareşma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, sapadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic! 70. dakika 2-0.
Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk topu. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne out. Ricardo Kovarejma üstüne out. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medel. Üçüncü gol şansı out. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Lucera da aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: Büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi'den toplar pozisyonu. Vida gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını, yaptı ortasını, cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşk 25. dakika. Quaresma orta, kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya attı dışarı. Zahmeyni. Tribünleri hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Quaresma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabel'e. Mabel topu dön içeriye doğdu. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Dokun üstünü. Son anda Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Önceki o kritik anı sev yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol anı. Şut kafa nasipti ikinci anı. Başkançı. Evet topaldan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu. Sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu. Yaptı ortayı içeriye doğru. Sağında cezaların ekmeğini unutamadı. Alan yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Tomeni. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatın boşluğa. Quaresma cezaların içinde. Quaresma vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 7. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çal.

kalesine basa olmanın arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Gusser aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Muslera, Kuvareşma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kamponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Cezaları. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvareşme. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Kuvareşma orta şansı. Cezaları Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvareşma. Cezaları sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Cezaları şut. Döndü bu Serdar ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabeti değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Kuvareşma kale boş. Kuvareşma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvareşma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvareşma. Kuvareşma. Oh! Ricardo Kuvareşma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvareşma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic! 70. dakika 2-0.
Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Zor pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Atmosfera dağıldı. Gol. Alvaro Negredo 90 artı 1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap, açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

선이에. 오르다 밀쳐온 후시마 모리스 에이토구다이 hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera. Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kantonunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Paslaşarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Mabel vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ilk gol şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera da ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Endiaye. Top kaybı Endiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sınav. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Sosic. 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakın
Hayata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına şut pozisyonu. Gomis son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosu. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri medel. Bu kez de medel değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Zor pozisyonu. Negredo. Sıyrıldı kaleciden. Lucera aldı gol. Alvaro Negredo 90+1-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

0: Büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezalarını sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner top var pozisyonu. Vida gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernanda attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1. Fernanda. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma. Ortasını, yapma ortasını, cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomanın arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Quaresma. Orta kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi ceza alanına. Sağa attı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sayede Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel topunları içeriye doğdu. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şut pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'a Vida. Kırıp noktı. Fernanda Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ alanda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları bekleyip onu kıramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameli. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topla. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma. Cezaları içinde. Quaresma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

Elinde bir sinema savunmanın arkasına. Offside yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Uster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvarejma. Son anda Muslera. Kuvarejma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegoli sarttı. Pegoli ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kantonunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Paslaşarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvarejma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentiyle oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Kuvarejma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvarejma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kuvarejma kale boş. Kuvarejma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvarejma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvarejma. Kuvarejma. Oh! Ricardo Kuvarejma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvarejma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avuç. Ricardo Kovarejma üstüne avuç. Ryan Babel. Babel. Cezalarının dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avuç. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Bu sene daha da gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

I'm going to go to the next one.

0: Büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezalarını sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Son anda Bambi döner top var pozisyonu. Bir daha gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernanda attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1. Fernanda. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma'nın ortasını, yapma ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomal arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu. Dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Quaresma. Orta. Kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi ceza alanına. Sağa attı. Hareketlendiren biraz. Harika vurdu Quaresma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokuluyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Top pozisyonu. Son anda. Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Tosic'in pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Olarak Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'la Vida. Kırıp noktu. Fernanda Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerine değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol anı. Şut kafa nasıl etti ikinci anı. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Son anda cezaları bekledi onu kıramadı. Allah yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameli. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşta. Quaresma cezaları içinde. Quaresma vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 7. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Girdi. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Quaresma. Maçın yıldızı oluyor.

şeyi yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kamponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Cezaları. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Cezaları Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Cezaları sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maikon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabeti değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maikon. Adriano. Topuk pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic! 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şut pozisyonu. Gomis! Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten.
Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Zor pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Atmosfera dağıldı. Gol. Alvaro Negredo 90 artı 1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap, açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

0: Büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezalarını sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner toplar pozisyonu. Vida gol çizgisi iki cümle gol. Fernanda attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1. Fernanda. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma. Ortasını, yapma ortasını, cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomanın arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Quaresma. Orta kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstelav. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya aldı dışarı. Hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Quaresma. Sayede ne top? Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel topunları içeriye doğdu. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Pozisyon önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şut pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'a Vida. Kırıp noktu. Fernanda Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Ki o kritik anı sebebi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları bekleyip onu kıramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşta. Quaresma cezaları içinde. Quaresma vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 7. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

escapação, manda a terceira. Offside, oh, quem colegriou, quem curdou? O Seraldo! O Suzun de Ussaniye! Bola da Bichão Kuzma. Boris. Eto Buray. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvarejma! Son anda Muslera, Kuvarejma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Abadyoruz işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout! Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajlar kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvarejma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Figuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Kuvarejma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvarejma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabeti değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kuvarejma kale boş. Kuvarejma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvarejma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanatta boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvarejma. Kuvarejma. Oh! Ricardo Kuvarejma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvarejma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Fabri. Gomis son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Cezaların dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirdimesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden Nusser'e. Daldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezaları sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi Dirar toplar pozisyonu. Bir de gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma var. Ortasını yaptı, ortasını ceza alanına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tamamen arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Quaresma orta. Kale alanı kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstelav. Birebir oynadı. Girdi ceza alanına. Sahaya attı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakemli. Penaltı reklendiler. Oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Vagnarla verdi pasını Mabel'e. Mabel sokuluyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor sağa doğru. Şimdi Dosic hareketlendi. Dosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Mida! Mida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'ta Mida. Kırp noktu. Fernando Bambi ayağıyla. Bambi ayağıyla. Bambi yerine değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ anında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anlısı yaptı ortasını falsolu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafadan sekti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salladan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları bekleyip unutamadı. Adam yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşta. Quaresma cezaları içinde. Quaresma vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlı. Yaptı ortayı çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

kalesine bası olmanın arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Buster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Buster'a Kuvareşma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Buster'a çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegulis sarktı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Abadyoruz işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajlar kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvareşme. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Kuvareşma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Buster'a. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvareşma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Mustera'da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Mustera. Cenk Tosun atıyor Beşiktaş. İkinci yarıda 35. saniyede golü buluyor. Beşiktaş'ın gördüğü saniyede Cenk Tosun bu sezon 6. golü. Tek top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Cezaları şut. Döndü bu Serdar ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kuvareşma kale boş. Kuvareşma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabetli Kuvareşma'da. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaları dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis faul. Sarı kart Gomis. Çek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanatta boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvareşma. Kuvareşma. Ricardo Kuvareşma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Endiaye. Top kaybı Endiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvareşma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sabah'dan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlar'da gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Gomis'in önünde top. Gomis, sakrata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına şut pozisyonu. Gomis! Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Fark istedi, başaramadı.

koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Son anda Bambi döner top dört pozisyonu. Bir daha gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernanda attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernanda. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Quaresma. Orta kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sağa attı. Hareketlendiren biraz. Harika vurdu Quaresma. Sağda ne top? Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözde rakipti. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokunuyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokunuyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Top pozisyonu. Son anda. Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Bir daha. Bir daha attı. Bir bir oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'la bir daha. Kırp noktı. Fernanda Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını falso olur. Kafa vuruşu karambol anı. Şut kafa nasıl etti ikinci anlaya başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salladan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Son anda cezaları denkliği doğru kuramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Denkliği doğru. Kafa Kameli. Yan toplar. Beşiktaş'ta. Oyuna girdikten sonra Negredo o top. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşsa. Quaresma cezaların içinde. Quaresma vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çapraz'da vurdu gol.

basa olmanın arkasına. Offside yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Buster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Buster'a. Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Buster'a çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Abadyoruz işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kantonunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Figuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Buster'a. Gökhan. Tek top içeriye doğru. Quaresma ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Mustera'da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Mustera. Cenk dosun atıyor Beşiktaş. İkinci yarıda 35. saniyede golü buluyor. Beşiktaş'ın dördüncü saniyede. Cenk dosun bu sezon 6. golü. Cenk top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ilk gol şansı. Cezaları şut. Döndü bu Serdar ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaları dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan! Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Afiano. Afiano'nun pası. Gomis faul. Sarı kart Gomis. Çek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanatta boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaş'ın içeri.

orta şansı. Şimdi geriye Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, Sabala sekti. Dört pozisyonu. Şurada gol! Sabala'da gol! Duško Tasić. 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şut pozisyonu. Gomis. Sol anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi. Başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Cezalarının dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri medel. Bu kez de medel değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Dört pozisyonu. Negredo. Sıyrıldı kaleciden. Bu sene daha da gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner doktor pozisyonu. Bir de gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma. Ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşk 25. dakika. Quaresma. Orta. Kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sağa attı. Hareketlendiren biraz. Harika vurdu Quaresma. Sağda net top. Dönen top. İkinci hamle Quaresma'ya.

0: performans. Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda
1: kuleyin dikine gitti. Vandalla verdi pasını Mobele. Mobele topunları içeriye doğdu. Bu arayışma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor sağa doğru. Şimdi Dosic hale getirdi. Dosic yerden kademede bir dolayı Mobele'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda Dosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şut pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Aşıkma vuruş, kaleye yöneldi. Sağ alanında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anında Sevi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafana sekti ikinci hamleye. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mobel. Ortayı uzak nokta. Kovarışma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Babel'den. Out. Kenardan kurtardı Babel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Burada.
0: Tabii.
1: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda bir zorlama denkliği doğru kuramadı. Adam yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Egredo kafa atamayı. Yan toplar. Beşiktaş'ta. Oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşta. Kovarışma. Cezaların içinde. Kovarışma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarışma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarışma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Kovarışma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci. Beşiktaş'ın 3.

exclamação, bola terceira. O Fábio, quem colegiou, quem burdou? O Seraldo! O Suzun de Usaurié. Bola da Vitória. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma! Son anda Muslera, Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına, Pegulis attı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Feguli bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı, Fabri karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi, geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru, ceza alanı, gol pozisyonu, shootout! Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez, 31. dakika. Paslaşarak kullanıyor Beşiktaş hemen, Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı, sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentiyle oyun devam ediyor. Feguli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada, Quaresma, orta şansı, ceza alanı, Dinay karşısında, açıyı buldu, sağa çekti, çizgi üzerinde, orta, uzak bölgeye, Cenk indirdi, gol pozisyonu, Muslera. Gökhan, tek top, içeriye doğru, Quaresma, ceza alanı, sol ayak vurdu, kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü, Gökhan önünde, Gökhan ortaya döndü, elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabeti değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaları dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
pozisyonu. Gomis son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Cezalarının dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden Muslera. Daldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi'den toplar pozisyonu. Bir de gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Kovarış var. Ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşk 25. dakika. Kovarış var. Orta kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topla var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi cezalarına. Sahaya attı dışarı. Hareketlendiren biraz. Harika vurdu Kovarejma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Kovarejma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokunuyor içeriye doğru. Kovarejma yakalamadı. Adriano sokunuyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Top pozisyonu. Son anda. Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'ta Vida. Kırp noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Önceki o kritik anı sev yaptı ortasını fal solu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafana sekti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Kovarejma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Burada. Yaptı ortayı içeriye doğru. Sağlarında cezaların ekleyip onu kıyamadı. Alan yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Ekleyip o kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'ta. Oyuna girdikten sonra Negredo 10 topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Kovarejma cezaların içinde. Kovarejma vurdu ve gol! Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol.